ol. Nadide natile bun ber şariye boydunun ay. Ay vay vay vay. Soja tara da gay.